Gülüçeceği boyun bağda gül bayramını bezengin yüzün seni tolganayla geçeği boyun bağda gül bayramını bezengin yüzün seni tolganayla